0: düşman buladı. Çok hak yarın başınca düşman buladı. Agar düşmanıyla bu sadıktan konadı. Dinle sevdik ko bağ kaçınan.
1: Jam
0: guru hoy bal tane kya garb dit jaye. Jam guru hoy.